gere babam şoşe band of. Eşik eşik kopogon, poridra okkendő, de taffa jelderek.